Onların sevgi, onların yapımcı gelsin ki, dağıtık demca program, çünkü donkla gelkle tomtki ola sen de kitle sige mutlay, daha ne ki demca program on kiten galamci ola, ne, daha demca tuşa ki ona kışın ona kuran ki awa kalı kilim, dedi ne kiten ona ki, da kitle sakolitik bir mamcanım, akita outcome, ima ki ya tomat onhalı, ona kocu kungi gani, demca tuşa ki ona dedi ne kita, ona ki. Tang ay ko kama sa ka bisig ang gi ang kung kung kichon tin checki asun kung chawla kawa fir minita checka kung kika ang hame ang gi ang kung kung wasiwa imcha fidikan ng amcha program yingi ya og kasi tin checki ang gi katin na chong kia kalu udi wikani kiko ay kaya wala kung kwa bilong sa kia chong katin na kali kaya chong katin na kia kali Deki hasone tiketine gel kali okuy ka giyawam te gel kınınla mca program atıyor ki kum te ki akkavın gam te program dem te gyan ki mdaka gita